Sunnivi longe gitto e singhanit. Te arokine sunnivi te zebonge gitto lo de helang. E gitto ge de osok chakma gitto ike sunnivong.